0: Malawense, tiene un horario de vino.
1: Hizo ni calado. Camen todo con Anguera, su Romeni, Macarba, un juro hacía. Pero no tiene más ganas, ni un toneño, ni un bureño, ni un bondeño.
0: Ya, mi amigo, no le da miedo a N.
1: Ah.
0: Muy anoto. O falla la batería.
1: Ajá.
0: Sí.
1: O no, no, N.
0: Pena, pero muy anoto, que no, ni una pora, una, un ali, un marromelo, que no, ni un libro de elega. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
1: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,